0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbek.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu.

0: Oran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar son.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo merhaba, reklamlar

0: hevesim var.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.

0: Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Evet efendim, güzel bir parçadan sonra devam ediyoruz ve hava raporuyla devam edelim.
1: Hava durumunu açmadın mı?
0: Açmamışsın Kerim.
2: Ne yaptın
0: ya?
2: O zaman aklından at.
0: O zaman
2: bir
0: ben de söyleyemeyeceğim. Yapacak
2: bir şeyler at aklından.
0: Atayım artık. Bugün parçalı bulutlu, bayağı bir yağmurlu, hatta kar da yağabilir diye düşünüyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Kerimcim bugün...
2: Hayır, 22... bu sadece iki gün göstereceğim sana. Bir
0: tamam,
2: şey mi diyeceğim
0: tamam,
2: bana?
0: Tamam, okey. Bugün 22 derece zaten, malum sıcak, bayağı güzel güneşli bir havamız var. Yarından itibaren de 25 derece, yani 3 derece çıkmış oluyor.

0: ich sag mal, der ein oder andere möchte dann aber auch die 30, 35 Grad haben. Ich verzichte gerne drauf und habe gerne so ein Wetter. Morgen wird es wirklich auch wunderschön mit rund 25 bis 27 Grad. Also besser kann es eigentlich nicht werden. Mhm. Montag wird es dann auch etwas wieder heißer mit rund 30 Grad. Auch kein Regen zu sehen. Ab Dienstag ist etwas Regen zu sehen, aber ich glaube, dass das auch wieder relativ schnell weggeht, denn darauf die folgenden Tage gibt es auch wieder keinen Regen. Ich denke mal, dass das hier auch flöten geht noch.
1: Ja, birazcık bir yağmur, değil mi Kerim?
0: Hoffen wir mal.
1: Ja.
0: Alles wird gut. Wir drücken die Daumen.
1: Diyorsun, tamam.
0: Şimdi ne yapalım biz biliyor musun?
1: Ne yapalım?
0: Şimdi bu yonca bahçesi beni biraz yordu.
1: O kadar yani evet. Diyorsun, tamam. Evet. Ne yapalım?
0: Biz şey çalalım. Bak bu güzel şarkı. Kara kaş gözlerin elmas.
1: Allah, ben
0: desin
1: de çok
0: bizlere,
1: seviyorum.
0: Pau, evet. Desin bizlere. Hı-hı. Ardından geri dönelim. Hem biraz uyanmış olurum yoksa sen beni uyuttun burada yonca bahçesiyle.
1: O kadar yani.
0: Ben de
1: içmiş geçmiş ama uyudum, içi geçmiş ekten olduğum yani. İçin.
0: Abi içim geçti yani ben burada uyuyacağım ne yani Kazım abi yazacak biraz sonra hatta Kazım abi de yazmış bak.
1: Affettah canlı bak, parçası için.
0: Günaydın güzel bir hafta sonu diliyorum. Bütün Hamburglu dostlara yazmış Kazım abi.
1: Sağ olsun.
0: Bizi dinliyor bak.
1: Evet
0: bak.
1: Şahane.
0: Bizi dinliyorsa çok konuşmuyor.
1: Sor bakalım
0: çok
1: parçayı beğenmiş mi?
0: Beğenmemiştir o.
1: Aa.
0: Beğenmemiştir. Gerçekten beğenmemiştir bak. Ben biliyorum onu. Beğenmez.
1: Tamam benim... beğenmeyin. Hadi ben de küstük.
0: Ha şöyle. İzmir'e tatile gönderirsen beğenir.
1: Ha o olay da var. Dur sen. Var. Bitmedi daha. Daha dann, senin ifadeni alacağız.
0: Tamam. Mit Pau und Karaköş. Nein. Karaköş.
1: Karagöz değil mi?
0: Nein. Karakaş gözlerin elmas. Karakaş gözlerin elmas.
1: Tamam şahane.
0: O zaman kommen wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben. Message schreiben unter 0177 927 27 72.
1: Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi iki tane müzik arası çaldık ama.
1: Evet.
0: Ya şimdi abi ben dinliyorum. Normalde ben hani buraya gelince hep bir ses olur. Onu ben zaten bilirim aklımda. Abi ekolu bir ses geliyor diyorum ya. Ben hani kendi kendime mi uyduruyorum? Acaba gerçekten mi var? Ondan sonra şarkıyı açınca bak önce Yonca Bahçesi'nde böyle dedim Allah Allah, demek ki Yonca Bahçesi o şarkıyı öyle yapmışlar dedim.
1: Evet, bahçeden kaynaklanıyor.
0: Ama yok öyle bir şey de yok. Evet. Sonra Karakoç hani bunu da ben arabada hep dinlerim. Arabada ekolu ses gelmiyor diyor. Arabada normal geliyor. Allah Allah dedim.
1: Evet.
0: Sonra takıyorum bunları dedim. Evet. Burada bir yanlışlık evet. var. Direkt anlıyorum işte. Teknik kelime üstüler direkt
1: tabii
0: çıktı
1: canım.
0: İçimden.
1: İşte, olay
0: dedim,
1: bu.
0: Dedim bir şey var. Hı-hı. Bir şeyle oynanmış. Sonra Kazan abi demez mi işte şunlarla falan oynadık diye. Hı-hı. Ondan sonra baktım. Ne oldu? Bir şey orada açmışlar. Ne yapacağız şimdi? Artık baştan alacağız. Çünkü insan yani çoğuları bak mesela ben bile rahatsız olduysam dinleyiciler nasıl rahatsız olmuş arabada o ekolu sesten.
1: Evet tabii
0: çok
1: ki.
0: Çok özür dileriz ama şimdi
1: tabii ki.
0: Artık bitmiş olması gerekiyor. Şimdi bakalım neler olacak. Hava durumunu zaten vermiştik.
1: Hava durumumuzu vermiştik.
0: Haftan nasıl geçti? Abi sen... 3 haftadır yoktum ortada.
1: 2 hafta.
0: 2 haftadır
1: İki hafta
0: mı?
1: 5
0: haftadır mı yoktum? 2 ay mı oldu? Ne bir şeyler
1: i̇ki
0: oldu
1: aymış.
0: Orada.
1: 2 hafta, 2 ay gibi oldu senin için. Yani o kadar özledim beni. Değil mi Kerimciğim?
0: Hani yokluğunu öyle hissettim ben.
1: Ha.
0: Yokluğun bana bir sene gibi geldi.
1: Vay.
0: Hani o
1: Kerim.
0: Kadar. Evet. Yani.
1: Canım benim.
0: Ne yaptın?
1: Vallahi
0: tatildeydin. Seni şeyde gördüm. Mallorca'da falan gördüm ben.
1: Öyle ya. Mi? Resimleri göndermiştim sana hatta. Oradan.
0: İşte Mallorca.
1: Ya biz ikimiz karşılaştık orada. Hatırlıyorum şimdi ya. Bak işte hafıza kaybı.
0: İşte ne oldu?
1: Yani şöyle oldu, dediğim gibi tatilim malum geçti bu şekilde. Dediğim gibi ailede bir rahatsızlık vardı. Sonra bir haftada ben gümledim gibi ve şimdi buradayım bomba gibi ama geri dönüşüm muhteşem olacak diye düşündüm ve döndüm Kerimciğim.
0: Döndün mü?
1: Evet. Yani şu an fiziken herhalde görüyorsundur
0: belki,
1: değil mi?
0: Hayır. Şimdi belki bir şeyler değişmiştir. Teknik o kadar artmıştır ki fiziksel olarak burada olman gerekmiyor. Mesela 5-10 sene sonra belki videoda seni buraya koyacağız. Nereden biliyorsun?
1: Yok ama bence her şeyin canlısı gerçeği bir başka değil mi?
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi canlısı başka oluyor
1: evet.
0: diyoruz. Canlı derken
1: evet.
0: benim de dinleyicilerimizden bir isteğim olacak. Herkes bir yazsın bize ya. 077 977 27 72 WhatsApp hattımız. Oradan bizlere yazın, günaydın mesajlarınızı gönderin.
1: Evet.
0: Günaydın mesajı atan bugün müzik isteğini çalacağım. Hani bu.
1: Şahane.
0: Yazan
1: tamam.
0: müzik isteğini çalacağım. Çünkü zaten müzik listemiz bitti.
1: Kerimciğim biz böyle kahveyle başladık ya.
0: Evet.
1: Acaba bizim sevgili dinleyicilerim sabahları çay mı demliyorlar, kahve mi içiyorlar, menemen yiyorlar mı bizim o meşhur menemen olayımız?
0: Sen daha yapmadın ki menemen.
1: Bir de sana bir şey söyleyeyim. Acaba yöresel fark var mı menemen yapmada acaba? Hani mesela ben sana dün ne dedim? Ben soğanlı yapıyorum. Sen de dedin ki soğanlı sevmiyorum. Acaba yöresel fark var
0: vallahi
1: mıdır?
0: Dün abimin
1: yapan
0: yanında,
1: varsa bize resim gönderin.
0: Dün abimin yanındaydım.
1: Evet.
0: İşte ona ben menemen yaptım bürosunda.
1: Sen yaptın.
0: Ben yaptım.
1: Vay.
0: Valla kırdım yumurtaları. Ondan sonra benim ortancı abim demez mi bana? Alkan abi yumurta yemiyor ki diye. Baktım öyle Allah. Ne yapacağız şimdi?
1: Evet.
0: Ne yaptım? İkiye böldüm. Biz ikimiz yedik o büyük tavayı. Bir tane de küçük tava abime yaptım.
1: Menemen yumurtasız nasıl olur? Tek
0: ama,
1: sebze
0: ama
1: kızarttı.
0: Ama o vegan. O yiyemiyor.
1: Okey.
0: O da sucuk koydu içine mesela. Ben sucuklu hiç sevmiyorum. Sucuklu hiç sevmem. Ya yani o tadı bozuyor. O menemeni böyle al bak yumurtalı güzel olan böyle taze ekmek de olacak.
1: Ha,
0: tamam.
1: Bandıracaksın
0: de,
1: değil mi?
0: Alacaksın. Heh. Pat diye vuracaksın. Böyle akacak yağlar
1: buradan. Senin kadar iştahlı bir insan görmedim ben. Acayip.
0: Çok güzel olur bak. Gerçekten çok
1: böyle
0: güzel.
1: Böyle bandıra böyle yağlar akar.
0: Yok ağzına akmayacak. Çünkü yani. O zaman sakalın şey oluyor ama he. elinden şey yapabilir.
1: Böyle kollardan akacak şekilde.
0: Mesela lahmacunla da aynı şekilde. Lahmacunu açacaksın.
1: Evet.
0: İçine Adana'yı koyacaksın.
1: Evet.
0: O yağ böyle akacak böyle şeylerden.
1: Kollarında.
0: Okay. Öyle yiyeceksin.
1: Enteresan.
0: O yağ akmadan o tadı gelmez sana.
1: Sonra bu yağları ne yapıyorsun?
2: Kalıyor.
1: Kalıcı. Yediğin lahmacundan.
2: Tamam. Ben sana takılıyorum da anlamıyorsun sen işte.
1: Anlamıyorum. Anlamıyorum.
0: Şimdi Erdinç abimiz de yazmış. Burada günaydın, iyi yayınlar demiş. Erdinç abi de çoktan beri yoktu. Ha bak, bizim yayınımıza geldi. Yani biz kendimizi şey hissedebiliriz yani. Evet. Özel hissedebiliriz. Çünkü bize normalde hiç gelmez yayınımıza. Baksana ne kadardır yazmıyor bize. Ondan sonra Jeremy'den işte bir günaydın gelmiş.
1: Şahane.
0: Aysel Erden bir günaydın gelmiş.
1: Hem de nazar boncuğuyla birlikte.
0: Nazar boncuğuyla birlikte. Bol bol mesajlar var. Esat abimizden her zaman ki olduğu gibi bir günaydın mesajı var.
1: Sağ olsunlar.
0: Aa, bak Facebook'tan da çok yazanlar olmuş.
1: Evet.
0: Bekir Günyar abimiz günaydın, iyi yayınlar demiş. Bülent Su abimiz... Guten Morgen, sehr geehrte Helen, sehr geehrter Kerim. Wünsche euch eine gute Sendung.
1: Herzlichen
0: Allen
1: Dank.
0: Allen Zuhörern wünsche ich einen schönen, angenehmen, erholsamen Samstag und Wochenende. Teşekkür ederiz. Hafize Avşar yazmış günaydın. Şaban Kocaman günaydın arkadaşlar demiş.
1: Evet.
0: Arif Dalkılıç ta Zonning'den selamlar. Mutlu hafta sonunuz olsun.
1: Biz de ta keyifli... Hamburg'dan selamlarımızı geri gönderelim.
0: Evet, keyifli ve kesintisiz yayınlar dilerim. Uğur Güneş'ten de gelmiş. Kolay gelsin yayınlar dilerim. Ben de ise karanlıkta muhabbet diyormuş.
1: Nasıl?
0: Aslı şarkı bu herhalde. Bu şarkı mı acaba?
1: Ben de
0: işte karanlıkta muhabbet, bilmiyorum. O şarkıysa bize yazın, şey yapalım. Bak Erkan abimiz Leontes Ice Cafe'ne günaydın demiş bize bak. Leontes Ice Cafe Fußbitterstraße'de günaydınlarımızı da ona da diliyoruz. Hadi sen bunları Almanca çevir. Bayağı bir Almanca çevirmen gerekiyor.
1: Ich weiß nicht mehr, ob ich noch Deutsch sprechen kann, aber ich gebe mir jetzt Mühe. Wir haben ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommen, viele guten Morgen Grüße und auch über WhatsApp, nicht nur WhatsApp, sondern auch über Facebook haben wir ganz viele Nachrichten bekommen. Vielen Dank dafür. Eben habe ich gesagt, es gibt eine türkische Eierspeise, die mit Gemüse zubereitet wird. Vielleicht
0: gibt es bestimmt eine Bezeichnung.
1: Genau, diese Speise heißt Menemen auf Türkisch. Was heißt das auf Deutsch? Ich glaube, das
0: auch Menemen.
1: Gibt es keine.
0: Es ist ein saftiges türkisches Rührei mit Tomaten und Paprika.
1: Ich glaube, regional wird es sogar auch unterschiedlich vorbereitet. Vielleicht, wenn das gleich jemand vorbereitet, könntet ihr uns ein Foto über WhatsApp zuschicken. Das würde mich mal sehr interessieren.
0: Und uns gerne auch einladen.
1: Genau, und im Anschluss auch gleich einladen. Ne?
0: Wie kommt man nach der Sendung?
1: Genau.
0: Egal, wo das ist, es ist egal. Auch wenn das in Izmir ist, ich flieg nach Izmir.
1: Ich kann
0: ist ein
1: mir
0: bisschen kalt, aber...
1: Ja, es gibt ja welche, die das mit Wurst vorbereiten, mit Zwiebeln, ohne Zwiebeln, mit Paprika, was auch immer. Du sagst gestern ohne Zwiebeln und ich sage immer noch mit Zwiebeln, Tomaten und Paprika. Hm, okay, ich sehe schon. Deswegen...
0: Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten.
1: Genau.
0: Aber ich glaube auch, es gibt da auch kein richtig oder falsch.
1: Nein, stimmt nicht.
0: Am Ende liegt das einfach an der Person selbst, wie er das essen möchte und wie es halt seinem Mundgeschmack auch passt.
1: Natürlich.
0: Also da gibt es ja kein richtig und falsch.
1: Genau.
0: Wir haben auch schon einige Musikwünsche bekommen. Aber die spielen wir dann gleich in den nächsten Minuten nochmal. Ich würde das jetzt einfach nach und nach einmal alles abspielen. Und dann machen wir direkt weiter mit Demet Akalın.
1: Du
0: feierst sie, ne? Glaube ich, war das nicht so? Sen onu sevmiyor muydun?
1: Ja, öyle bir şey demedim ben.
0: Yok, öyle bir şey demedin mi sen?
1: Hayır. Sen beni kiminle karıştırdın Kerim?
0: Birisi Demet Akalın'ı sevmiyordu ama.
1: Ben seviyorum.
0: Olabilir. Artık orasını bilmiyorum. Demet Akalın bizlere bir şey mi dedin desin. Ardından geri dönüyoruz.
1: Dönüyoruz.
0: Dann machen wir jetzt weiter mit Demet Akalın und ihrem Lied Bir Şey Mi Dedin. Vielen Dank für eure ganzen WhatsApp-Nachrichten. Auch auf Facebook, auch auf TikTok erhalten wir gerade zahlreiche Nachrichten. Vielen lieben Dank an alle. Einen wunderbaren guten Morgen. Und jetzt Demet Akalın, Bir Şey Mi Dedin.
1: Bizden ayrılmayın.

0: Evet, Erdinç abi inşallah beğenmiştir kendi şarkısını. Evet. Bizlere bayağı bir mesajlar da gelmiş de ben görmedim Facebook'tan. Ebru Doğan günaydın yazmış. Behçet Algan iyi yayınlar yazmış. Arif Dalkılıç da demiş ki mene men omlet mit gemüse mansuman demiş. Omlet mit gemüse ist auch
1: men
0: fein.
1: Also, to men.
0: Ja, omlet mit gemüse nein. Auch nicht. Ich meine, viele machen das ja nicht mit Eiern. Eigentlich ist es auch gar nicht mit Eiern vorgesehen, glaube ich.
1: Ben yumurtalı bilirim menemeni.
0: Yok, aslında menemen yumurtasızdır benim bildiğim.
1: Bak görüyor musun? Biz öyle biliyoruz. Ben diyorum ya,
0: benim bildiğim menemen yumurtasız olur normalde. Yani şöyle, ben yumurtalı seviyorum şahsen. Evet. Ama benim bildiğim menemen, hani ilk başlarda Türkiye'de yenilen menemenler evet, gene yumurtasız olur.
1: O zaman o sebze
0: hatta
1: kızartması.
0: Hatta buradan da anneannemin selamlarımı iletin, çok güzel yapıyordu. Hoş, ben gittiğimde Nazife teyze hep yapardı ama yine de çok güzeldi. Annemin bahçesinden, annenemin bahçesinden topluyordu her şeyi, domates falan. Ondan sonra yapıyordu. Oh be. Ben de gidip şeye gidiyordum hep. İşte
1: evet.
0: Hemen ekmekçiye böyle taze ekmek alıyordum.
1: Ya sen konuşurken bile ağzına sanki Kerim sen ne pis boğaz.
0: Ondan sonra böyle yolda duramıyordum da yiyordum o ekmeği.
1: Deha.
0: Bazen hatta bir kere annem iki tane pide gidip alsana dedi. Yarısını çünkü bitirmişim, kızdı bana. Yarısını yani niye bitiriyorsun yolda?
1: Tabii ki kadın güvenmiş, demek ki ekmek getireceksin eve, yarısını yemişsen ne olacak?
0: Ay, kadın dedi ki orta bir daha git dedi. Ben de bir daha gittim.
1: Olsa bir daha yedin. Hadi git gel falan.
0: O kadar değil, o kadar değil. Ben sadece genelde sadece bir anım var. O da evet, 6 tabak mantı yemiştim bir kere.
1: Şaka söylüyorsun.
0: Şaka değil. Vallahi
1: şaka
0: bak,
1: olamaz.
0: Çayralan'da yiyebiliyorsun 6 tabak mantığı. Vallahi bak. Vallahi de billahi bak.
1: Kerim bu nasıl bir tabaktı? Nasıl
0: yiyebiliyorsun? Abi böyle
1: küçük
0: çok
1: tabak
0: güzel. Hani küçük tabağı, büyük.
1: Şaka. Komalık olmuşsundur ama.
0: Ne komalık? Ondan sonra gezdik daha.
1: Yani olacak gibi, nasıl gezdik?
0: Bir de yani gezdim daha ondan
1: sonra. Sen bir de onun üzerine dondurma, baklava da yemişsin.
0: Yok bak, baklava değil. Ondan sonra misafire gittik, dedim tatlınız var mı? Annenem de dedi ki alt tabak mantı yedin oğlum, daha ne yiyeceksin, benim mi yiyeceksin dedi. Ama şimdi şu an oranın havası bir değişik ya.
1: Ya ne havayla gitme, hayır, ne havayla, hayır, ne ilgisi var alt tabak.
0: Çayralan Yozgat bak. Yozgat Kazan abi de bilir. Hani Türkiye'nin en güzel şehridir. Başka daha güzel bir şehir yoktur.
1: Öyle
0: Türkiye'nin
1: diyorsun.
0: Türkiye'nin ortası.
1: O kadar
0: yani. Ortasındayız.
1: Yani Yozgat.
0: Çayralan da tam ortası. Tam böyle dağların arasındayız. Tam böyle ortasındayız dağların. Oradaki havayı hiçbir yerde bulamazsın. Hasta bile olsan orada iyileşiyorsun o havayla. Mesela.
1: Yani yoksa yemezdin. Hava sana yedirtti bu
0: ama
1: kadar.
0: Ama bu hava, ya hayır bak, yiyorsun. Normalde ben yani burada 3 tabak yesen mantıyı.
1: Komalık.
0: Ondan sonra komalık o. Ya sen de abartma.
1: Ya saçmalama, 6 tabak yenilir mi kere? 3 tabak da çok,
0: hayır,
1: ya.
0: Hayır 3 tabakta ne oluyor? Yatağa gidiyorum, yatıyorum ondan sonra.
1: Böyle ölü numarası yapıyorum, kalkamıyorum.
0: Ondan sonra işte o yani bir saat yatıyorum orada mesela 6 tabak sonra hiç yani hiç etki yaratmadı.
1: Ya
0: hiç sıfır. Ondan
1: şoktayım
0: sonra,
1: şimdi böyle sana oturdum. Böyle bir garip bakıyorum, bu nasıl olur diye.
0: Olabilir ama abi ya, tatildeydik işte, mantı da çok güzeldi. Hmm. Keşke bir daha da olsa bir daha bir 6 tabak.
1: Yani demedim oğlum, fenalaşırsın gibi.
0: Annem yoktu ki. Okay. Annem vardı, annem de kızdı bana, olay bitti yani.
1: Sen de ağladın o üzüntüyle, bir tabak daha doldurdu.
0: Hadi. Bak şimdi Arif abi kızdı. Kerim ne yaptın? 64 yaşındayım. Birçok yöreden insanlar da tanıttım. Hiçbiri menemen yumurtasız olduğunu söylemedi.
1: Evet.
0: Ama soğanlı mı soğansız mı tartışma hala var. Ya yok abi, gerçekten ben o zaman demek ki ben yanlış öğrenmiş de olabilirim. Veya ben farklı insanlarda yiyip hani çocukluğumda gördüklerimi ben diyorum.
1: Sen kesin
0: ben
1: kapı çalıp
0: istiyordum.
1: Yemişsindir ya. Ben seni hayır şey şimdi artık ya. Ben yok ben yok anladım seni.
0: Ben eskiden menemen yemiyordum, sucuklu yumurta yerdim çok. Sucuklu yumurtadan bıktım. Bayağı bir, çünkü çocukluğumda annem...
1: Tavayı da yemişsindir sen şimdi.
0: Tavayı değil, ben mesela yaz tatili gidince... Annem babam derdi ki aha şimdi bizim mutfak işte evet, şeylerimiz 100-200 euro çıkacak aylık. Ne oluyor, çünkü ben her sabah gidip mutfağa sucuklu yumurtamı kendim yapardım misal olarak.
1: Evet.
0: Annem de kızardı, tavayı hep böyle şey yapardım.
1: Çizerdin.
0: Bayağı bir çizerdim. Gıcıklığına bazen geliyordu, şey diyordu işte oğlum çizme, ben de gıcıklığına alıyordum çiziyordum.
1: İyi yapmışsın ya, aferin.
0: Hayır çünkü bu tava ne için var?
1: Yani sen de tahta kaşık kullan. Neyden?
0: Tahta kaşıkla zaten yapıyorum ama yine de çizme oğlum çizme. Biz aldık 10 sene önce, bak çizme dedi diyor. Ya 10 sene hadi hay tavayı kullansana, tavayı kullan.
1: Ya kullanmak lazım.
0: Ne var yani 10 sene içinde, çizilse ne olacak, çizilmese ne olacak?
1: Ama tahta kaşıkla çizilmez Kerim ya. Bence sen çatal mı kullandın ne?
0: İşte ben gıcıklığına bir kere çatal kullandım.
1: Yani
0: işte.
1: Bir şeyler yani var bence de. Yani diyorsun senin yaz aylarında olmazsa olmazların sucuklu yumurta mı? Değil. Bir zamanlar, şimdi de menemen. Menemen olayı bence sen senede 12 ay yiyorsun gibi.
0: Efendim?
1: Değil mi? Yani her zaman
0: menemen yazla yok. Herkes, ben yazda daha fazla yerim. Çünkü yazda zaten o sebzelerin tadı falan da daha, çok daha biraz daha başka oluyor.
1: Evet.
0: O yüzden yaz aylarında yemeği daha çok tercih ediyorum.
1: Benim olmazsa olmazlarım ne Kerim? Yaz aylarında nedir? Biliyorsun böyle fıkara bir şekilde karpuz ve peynir. Allah. Sen ne diyorsun?
0: Sen bahçene git otur, karpuz peynirini ye.
1: Sen diyorsun ya bu ne? Yani olmaz mı karpuz ve peynir? Sizin hayır, var mı akşam sevgili
0: aradım,
1: dinleyiciler?
0: Akşam aradım. Dinleyicileri de bir anlatalım. Evet. Bak, bu hatıramız. Bir akşam aradım. Cuma günü müydü? Perşembe günü mü? Yayın için aradım.
1: Evet. Oturma. İşte,
0: önce bir 3-4 defa çaldı dedim. Allah Allah, bu kadar çaldırmaz normalde.
1: Meşgulüm yani. Yemek
0: işte meşgul. Ondan sonra çıkıyor. Efendim Kerim'cim diyor. Evet. Elin abla ne yapıyorsun dedim. Bahçemde oturuyorum, karpuzlu peynirimi yiyorum dedi.
1: Acayipsin Kerim. Ne yapayım dedim, yani oturmadan yenilmiyor. Dedim.
0: Yani bir de böyle hani böyle değişik olan o yani o an bir gülme krizine girdim. Çünkü hani öyle bir beklenmedik anda.
1: Sana
0: hani
1: güzel sattım ya, o anki anımı.
0: Hani böyle hani bahçemde oturuyorum.
1: Yani.
0: Güzel havayla birlikte karpuzlu peynirimi yiyorum.
1: Tam romantizm.
0: Sen de beni rahatsız ediyorsun gibi
1: uç
0: bir şey oldu
1: yani.
0: Değişik, değişik.
1: Geldi sana değil
0: değişik,
1: mi?
0: Değişik.
1: Acaba yani. Sevgili dinleyicilerinde var mıdır böyle sevdiği yiyecekler? Yaz aylarında mutlaka olması gereken olmazsa olmazların. Bize yazar mısınız bununla ilgili?
0: Bak benimle olmaz mı olur? Karpuz. Mesela ben karpuz da çok severim. Karpuz.
1: Ama ne okudun genel biliyor musun? Anlamda. Bu beslenme uzmanlarında peynirle daha sağlıklıyım. Yani çok daha iyiymiş diye biliyorum. Yani, ama sen bilirsin ne yersen yiyorsun. Sen şimdi karpuz da komple yiyorsundur ya.
0: Yok hayır, o kadar değil.
1: Böyle koca karpuzlar
0: yok,
1: çok, var ya.
0: Yok o karnımı ağrıtıyor hep. Ben bir kere yedim.
1: Ay çok üzüldüm.
0: Mantı karnımı ağrıtmıyor mesela.
1: Nasıl acıtmadı ya? Sen böyle kesin uzanmış ölü numarası yapmışsın. Bütün gün sabaha
0: ya,
1: kadar
0: sor,
1: hareket
0: abi,
1: yoktu.
0: Sor. Bak Yüksel ablamız da tatilde.
1: Ay ne güzel
0: tatilden
1: bir resim
0: atıyor.
1: Şahane.
0: Vay be, tatilde bizler de buradayız.
1: Sen de gittin tatile Kerim. Sen
0: ben
1: nereye gitmiştin?
0: Ben daha gideceğim ya. Ben bir 3 aylığına falan gideceğim de Kazım abi bir daha almayacakmış
1: artık
0: beni.
1: Artık seni Türkiye tutmuyor. Ha bir de o Kazım'ın oğlu, iyi ki de açtın. Hani sen böyle burada büyük beylik laflarda bulunmuştun ya, şu Kazım'ın bilet olayı tatile gönderecektin.
0: Gideceğiz daha ya. Gideceğiz daha.
1: Ha, okay.
0: İnşallah.
1: Ha beraber
0: bak, Celal abi de yazmış. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları. Devrup'da Broadcorp'tan.
1: Sağ olsunlar.
0: O da bizlere yazmış. Evet. Bak Hamza da Konya Akşehir'den günaydın
1: ay,
0: demiş.
1: Ay sofrayı
0: aha, menemen bak. Bak menemen var.
1: Ve bu sofraya menemen... ne denilir yerde oturunca biliyor şimdi, musun?
0: Bu sof bak pancakes bile yapmış. Canım şahane. Çekti ya. Sen niye yapıyorsun bana böyle şeyi?
1: Kerim ben acayipsin.
0: Bu kahvaltı sofrasını anneme göndereceğim.
1: Evet.
0: Anneme göndereceğim yap diyeceğim. Valla bak.
1: Zavallı kadın. Habire bana da gönderiyordun hayır, yemek tarifleri. Ben kurtuldum annene de.
0: Karpuz var. Bak karpuz var.
1: Evet şahane.
0: Yanında patates kızartması
1: oh,
0: var.
1: Ne güzel.
0: Ondan sonra domates, salatalık,
1: şahane.
0: Peynir.
1: Evet.
0: Pancake. Bal
1: var. Oh kaymak
0: mı o? Zeytin var.
1: Ballı kaymağı da çok severim. Bingöl yöresi çok meşhurdur ya.
0: O menemen abi işte ya. Budur ya.
1: Ama ne var içinde?
0: Ama abi siz onu neyle yiyorsunuz? Ekmek hiç göremedim. Ekmek de yapın abi, ekmek de.
1: Ama bu sofraya ne derler biliyor musun? Çilingir sofrası. Ha yer sofrası, bravo. Ha, tamam.
0: Kesinlikle. Hadi bakalım. Almanca'ya çevir. Çok konuştuk abi. 10 dakikada Türkçe konuşuyoruz.
1: Ganz viele tolle Nachrichten erhalten und eins davon ist ein tolles Gericht, das Menemen, das gerade, wir haben gerade ein Foto bekommen, einen Frühstückstisch und zwar mit Menemen, mit Käse, mit Honig und was ist da noch? Pancake sogar. Und was haben wir da noch, Kerim? Gurke und Tomate, ne? Ich sehe das nicht. Das
0: Oliven.
1: Herrlich, wunderbares Frühstück. Wir kommen dann anschließend zum Frühstück. Wo war das nochmal? Hast du die Adresse notiert?
0: Das ist leider in Konya. Das ist leider in Konya.
1: Ja, kein Problem. Wir gideriz artık bir kahvaltı. Sonra döneriz. Yani.
0: Ya bizim kahvaltılarımız hep çok şey olmuyor ya. Ben bizim kahvaltılarımızda biraz hep yanıyorum abi.
1: Nasıl?
0: Hep mide ağrısından gidiyorduk kahvaltı yaptıktan sonra, yayından sonra.
1: Ha.
0: Hep zehirleniyorduk.
1: O bizimki özel bir durum. Onu burada açıklayamayacağız.
0: Açıklamam da işte.
1: Evet.
0: Yani. Ja, es ist auf jeden Fall, wir haben auch davor sehr lange nochmal gesprochen. Vor allem auf Menemen. Ich sag mal, Das ist ja ein bekanntes türkisches Gericht.
1: Eierspeise.
0: Und darüber haben wir gesprochen. Da hat zum Beispiel Alif geschrieben von einem unserer Zuhörer. Ich habe noch nie gehört, dass Menemen ohne Eiern gemacht wird. Ja. Denn ich habe gesagt, dass ich früher sehr oft Menemen auch ohne Ei gegessen habe. Ja. Vor allem bei meiner Mutter oft. Aber auch hier und da, als ich beim Besuch war, habe ich hier und da auch oft Menemen ohne Ei gegessen. Das unterscheidet sich ja auch von Ort zu Ort in der Türkei. Sowas ist wirklich sehr stark in der Türkei. Also von Ort zu Ort werdet ihr auch gewisse Geschmäcker anders schmecken. Also Menemen ist nicht gleich Menemen, wenn man das in Kayseri isst oder wenn man das in Yozgat isst, wird man einen anderen Geschmack essen oder ich sag mal anderen Geschmack haben. Ja. Wobei Yozgat und Kayseri sich jetzt nicht so unterscheiden. Wahrscheinlich, wenn man jetzt wirklich was in Ankara isst und dann irgendwie in Antalya auch was isst, werdet ihr dann einen ganz anderen Geschmack haben, auch in den Haushalten. Denn alle würzen anders in der Türkei. Ja, es gibt, es gibt Regionen, wo ich sogar hingehe und sage, boah, das ist mir zu würzig. Aber dann auch wieder so andere Stadt, wo ich dann sage, hier fehlt mir wieder Gewürz. Also es ist in der Türkei wirklich sehr stark und es weicht auch alles sehr stark immer ab. Mhm. Das ist auch, finde ich, schön, weil egal wo man in der Türkei ist, hat man andere Speisen, andere Geschmäcker.
1: Die und Macht
0: man,
1: der Gewohnheit genau. eben.
0: Und man so, lernt auch kennt. Immer was dazu. Ja. Also man lernt auch immer gewisse Speisen dazu, die man davor gar nicht...
1: Genau, das ist so. Genau, wenn man offen ist für neue Speisen. Und, ne? Aber am liebsten würde ich deine Mutter anrufen und fragen, Menemen ohne Ei, habe ich noch nie gehört.
0: Doch.
1: Aber guck mal,
0: doch,
1: da hat uns gerade jemand eine...
0: Doch, natürlich.
1: Ja?
0: Doch. Bakın ben sizinle bir anekdotu paylaşacağım.
1: Evet.
0: Ardahan'da bir bayan arkadaşım var. O da menemenin soğansız olduğunu iddia etmişti. Konuyu aydınlatmak için annesini telefon ile aradık. Annesi dedi ki ben figen soğanı sevmediği için soğansız yapardım. Diğer ablasına soğanlı yapardım. Ben de sordum ki ne yani şimdi menemen soğanlı mı soğansız mı? Anne harika bir cevap verdi. Ne nalına vurdu ne de mıhına. Menemen sabahları soğansız, akşamları soğanlı olur dedi.
1: Bak, ne kadar akıllı bir cevap.
0: Koydu. Kesinlikle ağzımız kokmaması için soğansız yesek daha iyi olur.
1: Akşamları da mı menemen? Sabahları kahvaltıda?
0: Akşamları menemen annem soğanlı yapar biliyorum. Onu ben biliyorum. Çünkü akşamları mesela bazen kahvaltı tarzı yapılır bizde.
1: Evet.
0: Lise olarak
1: evet,
0: bizim işte ben sana bunu anlatabilirim. Biz pazar günleri bizim aile günümüz. Böyle brunch gibi olur. Oradan çok şeylere kalır. Pazartesi akşam yemeğine de o zaman kahvaltı gibi yaparız.
1: Tabii
0: kalanlar, kalanlar da çöpe gitmemesi için.
1: Tabii ki.
0: Orada mesela soğanlı yapar annem menemeni. Çünkü akşam hani ağzımız kokabilir, sorun yok. Ama sabahları aslında gerçekten soğansız yememiz daha iyi olur.
1: Tabii
0: başka insanlar için yani. Öldürmemesi için. Yani öldürmeyelim başka insanları o kokuyla.
1: Evet.
0: O soğan kokusuyla.
1: Ama güzel bir cevapmış. Bak sabah başka, akşam başka.
0: Wir haben gerade noch mal eine Nachricht bekommen von dem Arif Dalkılıç. Danach gehen wir auch einmal kurz in der Musikpause. Wir sind ein Radiosender, wir können nicht den ganzen Tag sprechen. Auch wenn das hier gerade sehr Spaß macht und die Zuhörer wirklich auch interagieren mit uns. Unter anderem hat Gerald zum Beispiel auch geschrieben, bevor ich auf die andere Nachricht eingehe, Wassermelone. Also er kann seinen Sommer nicht ohne Wassermelone
1: Und aber benim gibiymiş bak.
0: Ja, natürlich, er ist genauso wie du. Er kann seinen Sommer nicht ohne Wassermelone vergehen lassen. Und braucht im Sommer auf jeden Fall eine Wassermelone.
1: Genau.
0: Das kann ich verstehen. Denn wir hatten die Frage gestellt, was ist im Sommer denn für euch unverzichtbar? Gibt es was, auf was ihr nicht verzichten könnt im Sommer? Also schreibt uns gerne das auch noch unter der 01779-727-7772.
1: Und dann habe ich gesagt, ich esse Melone mit Käse gerne.
0: Genau, ich habe sie einmal an einem Abend angerufen und dann hat sie erst auch mal 3 bis 4 Mal geklingelt. Normalerweise geht sie immer nach dem ersten Mal ran. Ich dachte schon, okay, da ist du. Normalerweise geht sie nach dem ersten Mal ran. Auf jeden Fall habe ich dann 3 bis 4 Mal geklingeln lassen und dann meinte ich, ich leg jetzt gleich auf, weil normalerweise geht sie immer ran.
1: Ja.
0: Fakt ist tatsächlich aber, dass sie dann rangegangen ist und meinte so, ich sitze gerade in meinem überdachten Garten bei rund 25 Grad und esse gerade meine Wassermelone mit Käse.
1: Das habe ich so gesagt?
0: Ja, ja. Über meinen überdachten Hausgarten.
1: Ach, das habe ich so gesagt, okay. Ich habe gerade so eine Erinnerungslücke, aber gut.
0: Ein Zuhörer, der Alif hat uns geschrieben, ich habe eine Freundin aus Ardahan, die ebenfalls bei behauptet hatte, dass Menemen ohne Zwiebeln zubereitet wird. Um Klarheit in die Sache zu bringen, haben wir ihre Mutter angerufen. Ihre Mutter sagte, Figen mag keine Zwiebeln, deshalb habe ich es für sie ohne Zwiebeln zubereitet. Für ihre andere Schwester habe ich es mit Zwiebeln gemacht. Da fragte ich, was denn jetzt nun? Wird Menemen mit oder ohne Zwiebeln zubereitet? Ja. Die Mutter gab eine großartige Antwort. Sie ging weder auf das eine noch auf das andere ein. Menemen wird morgens ohne Zwiebeln und abends mit Zwiebeln zubereitet, sagte sie und setzte damit den Schlusspunkt. Und den würde ich mich so anschließen, um Menschen nicht zu stören mit unserem Mundgeruch, würde ich sagen. Morgens ohne Zwiebeln, abends kann man es dann auch wieder mit Zwiebeln machen. Tülay ablamız da, ich switch mal einmal auf Türkisch wieder. Genau, Menemen iki şekilde olur. Ya evet. Zayları yumurtasız olur. Kerim Yozgat ne anlasın Menemen'den demiş.
1: Nereliymiş Tülay Hanım acaba?
0: Tülay abla. O bana kızdı. O
1: neden?
0: Bana kızgın.
1: Neden?
0: Onun, artık ona gitmiyorum ya dondurma yemeye. O yüzden ben Erkan abime gidelim abi artık. Erkan abim varken ben niye Tülay ablama gideyim yani? Ha. Şaka yapıyorum. Ha. Erkan abiye de gidelim, Tülay ablaya da gidelim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Esat abimiz de demiş. Kerim tatlı ve kokmayan soğan da varmış diyor. Var mı? O gerçek soğan mı o?
1: Ya var mı öyle? Bak şimdi ben de irite oldum bir anda. Var mı
0: o
1: öyle
0: var
1: şey?
0: Mı? Yani o yoksa varsa bu bir şey da mi? İçine bir şeyler sıkıyorlardır kesin.
1: Parfüm sıkıyorlar.
0: Ya parfüm değil de o bence benim
1: öyle bildiğim şey var mı gerçekten
0: doğada
1: acaba?
0: Normal bir soğan olur. O da ağzına güzel bir kokutur.
1: Ya benim de bildiğim soğan sarımsak olayı kokar yani.
0: Neyse. Biz ne yapalım? Gidişat çalalım biliyor musun? Tamam. En sevdiğim şarkılardan biridir. Bu arada TikTok'ta yazanlar da günaydınlar iletiyoruz tabii ki.
1: Günaydınlar.
0: Facebook'tan yazanlar da var. Evet. Günaydınlar. Teşekkür ederiz. WhatsApp'tan yazanlara da hepinize bir günaydın diliyoruz. Ve şimdi bizlere tam taşı gidişat desin. Ardından veda için geri dönüyoruz. Saatimiz de yaklaşmış. Tan taşıyacağım. Önce bizlere bir gidiş adresinde ben buradan bir kendimden geçeyim.
1: Tamam ama bayağı tamam. Toll müzik açtık ya.
0: Tan taşı, gidişat. Ich werde es direkt von Anfang das ganz laut hören.
1: Ach, deine Mimik, okay.
0: Ja, also ich liebe dieses Lied.
1: Okay,
0: alles
1: ich merke.
0: Ich liebe dieses Lied. Tan taşı, gidişat in euren Ohren. Und danach kommen wir da auch schon für das Ende der Sendung zurück.
1: Bleib
0: so schnell geht die Zeit.
1: Jawohl.
0: Wobei.

0: Evet, bugün de programın sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için en içten dileklerimize, teşekkürlerimizi iletip sizlere çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Yarın siz canlı yayında olacak mısınız? Ben bilmiyorum bak. Hiç bir bilgim yok. Var mı?
1: Ben,
0: var mı yarın?
1: Yani öyle zannediyorum olacağımızı.
0: O zaman yarın bakacağız, göreceğiz artık. Evet. Zaman saat 9'u gösterdiğinde canlı yayın mı olur, müzik mi çalınır ona bakacağız.
1: Evet.
0: Bir şeyi biliyorum. O da pazartesi Kazım abiyle birlikte yine olacağız. Çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu havanın tadına çıkarın. Allah'a emanet olun. Ben de bu şarkıyı bir daha çalmayayım. Şimdi insanları şimdi şey yapmayalım ya, yok yok. Ben normalde 5 defa da dinleyebilirim bu şarkıyı.
1: O kadar seviyorsun bu parçayı.
0: Vallahi bak
1: ben parçaydı. Bunu da tanımıyorum. Niye acaba bilmiyorum. Allah Allah.
0: Çok güzel bir şarkı.
1: Güzel bir parça.
0: Hadi,
1: gerçekten.
0: Gitmemiz lazım. Vakit
1: tamam,
0: gelmiş.
1: Tamam gitmemiz lazım. Zaman tekrar çok çabuk aktı. Efendim kendinize iyi bakın. Haftaya dek görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Ja, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Passt gut auf euch auf und bis nächste Woche. Dann machen wir weiter mit einem wunderbaren Musikstück und beenden auch unser Programm.
0: Genau. Ob wir morgen live sind oder nicht, seht ihr dann. Auf jeden Fall möchte ich auch mit einem Lied gehen, mit dem ihr auf jeden Fall wach werden könntet, mit Chingenem. Allerdings ein Remix von Adem Özgüç und Arman Aydın. Und Ebru Güneş natürlich als Sängerin. Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag. Passt euch auf, bleibt gesund. Und wenn es wieder morgen um Punkt 9 Uhr heißt, Merhaba Hamburg, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch einschaltet. Auf Tilradio oder auf radiomerhaba.de. Jetzt noch ein Ohren Chingenam von Ebru Güneş.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yılları bir güne nasıl sıkıldım. Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

Gite katmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck.
2: Radyo merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yatmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Cebimde yok bilet param.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jüsonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jüsonalte, Barnbeck.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçecek.

hakimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Kuzey

bize dedikleri üç hece.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

diyeceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

desen, oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok

Ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Ben Öperek.
1: Radyo merhaba. Reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın